0: Yaşıklar duvarı sıkıntı var. Bunlara yaşıklar duvarı sıkıntı
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم.